son 1,5-2 senedir özellikle kurduğumuz yayın evinde Üstad Hayri Zahabi'nin kitaplarına tamamen kitaplarının tercümesine yoğunlaştık. İlk önce ilk biten kitabımız Elbuseta Krallığı oldu. Daha sonra Mindimeşk ila Hayfa, İsrail zindanlarında 300 gün ve eğer ismi Fatıma olmasaydı. Şu anda 3 kitabımız yayına hazır. İnşallah ilki Hayri Hocam'ın ölüm yıl dönümünde, Hayri Zahabi'nin ölüm yıl dönümünde yayınlanacak. Neden Hayri Zahabi sorusunun aslında birçok cevabı var. Tek bir cevabı yok. Ben ilk cevabını, ilkini söyleyeyim. Ben Üstad Hayri Zahabi'yi okudukça, onun edebiyatını, romanını, öykülerini daha yakından tanıdıkça aslında Türk okuruyla çok büyük bir ortaklığa, bir paydaşlığa sahip olduğunu gördüm. Tamamen ortak duygular, ortak hikaye, ortak heyecan, ortak üzüntüler. O yüzden ben inşallah yani Türk okuru tarafından çok ciddi bir beğeniyle karşılaşacağını düşünüyorum, karşılanacağını düşünüyorum. Bunun sadece bu sebeplerden sadece birisiydi. Aslında yani sadece Hayri Zahabi ile başlamamızın en önemli sebebi de onun sadece edebiyatının gücü ya da kitapları değil, Hayri Zahabi'nin duruşu bize, ben bir rol model olarak Türk toplumuna, sadece Arap toplumuna değil, Türk toplumu içinde çok büyük bir örnek ben teşkil ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz yayın evinde her zaman biz şunu düşündük. Benim için yayıncılık ya da yazarlık sadece edebi anlamda bir şeyler yazmak değil, sözün ve insanların aslında haysiyetini savunmaktır. Edebiyatın en önemli görevi insan haysiyetini muhafaza etmektir. Siz yazıyorsunuz, siz yazdığınız zaman siz yazdıklarınızla benim haysiyetimi savunmalısınız. Ben yazdıklarımla sizin haysiyetinizi savunmalıyım. Özellikle Türk ve Suriye toplumları arasında bunun çok hayati bir önemi olduğunu düşünüyorum. O anlamda da Hayri Zahabi bizim için çok çok önemliydi. Çünkü yayın evimizde istediği kadar güçlü bir kaleme sahip olsun ya da iyi bir edebiyatçı, ben onları iyi edebiyatçı da demiyorum ama eğer zulme karşı durmuyorsa, mazlumun yanında değilse, yetimler ve çocuklarla ilgilenmiyorsa bizim için hiçbir önemi yoktu, olamazdı. Ve yayın evimizin en büyük ilkeleri de hiçbir şekilde ırkçılığa karşı, diktatörlüğe karşı insan haysiyetin ve halkın yanında olan insanları biz Türk toplumuna sunmak istedik. En önemli sebeplerinden ben hep Hayri Zahabi'yi düşünürken Üstad Hayri Zahabi hep benimle, ben bazen böyle kelimeleri insanlarla özdeşleştiririm. Hayri Zahabi de daima haysiyet ve şeref kelimesiyle özdeşleşmişti benim için. Şunu düşünmüştüm, şimdi doğduğu zaman Üstad Hayri Zahabi Suriye tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde dünyaya geliyor. Bütün gençliği, orta yaşı ve sonraki yılları daima Baas Partisi'nin, Baas sürümünün gölgesi altında geçiyor. Ama buna rağmen tek elinde...